0: ram enunti mo amonam cafe wine any tobacco e kamo sesono abama mo kel chuckle toothpaste sankofa yenchi
1: kel happy smile
2: edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi